Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin doğa sistemi dünyaya örnek oldu. 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalajlar sistemi, Forbes dergisinde yayımlanan analizde Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler için örnek gösterildi. Türkiye'nin geliştirdiği doğa sisteminin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen doğa sisteminde 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya yükseldi. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenci çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde pamuksu madde görüldü. Saski ekipleri inceleme yapılması için numune aldı. Giderek çoğaldığı görülen maddenin kaynağı araştırılıyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış var. İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temeli törenle atıldı. 879 metre uzunluğunda olacak tünelin bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşımda aksamaları kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje, parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisiyle yapılıyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. Ayın 18'i oldu. 18 Temmuz 2026 Cumartesi bugün. Temmuz'u da yarıladık. Son hız Ağustos'a doğru gidiyoruz. Bir bakmışız 14 Eylül'de okullar açılacak. Daha çok var gerçi. Hala yazın tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz. Bana kalırsa yaz tatili hala çok uzun. Gerçekten ne bu sıcaklıkları kaldırabiliyorum, ne sürekli bir tatil modu, ne yapılması gerektiğinin düşünülmesi, planlanması, bunların hiçbirinden hoşlanmadığımı itiraf ediyorum. Herkesin işinde, gücünde, okulunda olması gerekiyor. Bir ay tatil iyidir bana kalırsa, ama maalesef gerçekler böyle değil. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Kral Pop etkinlik otobüsü bugün Ankara'da, ama Arzu ve Mert, yani benim yayınımda değil, Arzu'nun ve Mert'in yayınında otobüsün lokasyonunu duyurup bir şansı Kral Pop dinleyicisine her yayında sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birini takdim edeceğiz. Aklınızda olsun. Hadi başlayalım hafta sonuna.

Sıcak çarpması yaşanabilecek günlerdeyiz yine. Aman dikkatli olun lütfen. Halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, baygınlık ve terleme hissederseniz sıcaklık sizi etkilemiş demektir. Hemen gölgeye çekilin, klimalı bir ortama girin, ayran ya da soda içerek dinlenmeye çalışın. Bir saat içinde rahatlamıyorsanız mutlaka 112'yi arayın diyor uzmanlar. Çünkü bunu takip eden safa sıcak çarpması safhası oluyormuş. Aşırı ısı artışında cilt kuruyor, terleme olmuyor ve 40 derecenin üzerinde ateş görülebiliyor. Ve bu kişilere su içirilmemesi bakın çok önemli. Herhalde hemen hepimiz soğuk su veririz bu durumda olan birine. Asla su içilmemesi gerekiyormuş. Serin yerde tutulması gerekiyor. Ama gün içinde mümkün olduğu zaman susamasanız bile bol bol su için ve serin suyla da duş almayı atlamayın diyor uzmanlar. Aklınızda olsun. Kolaylıklar diliyorum. Yaz yaz dediniz. Buyurunuz sıcaklıkların tadını çıkarın.

Jude Bellingham dışında. Çünkü algoritmam Jude Bellingham'la kafayı yemiş durumda gerçekten. Ha, başka şeylere de odaklanmam gerekiyor aslında. Ama Aleyna Tilki de çok konuşulan isimlerden biriydi Dünya Kupası'ndaki isimlerin dışında. Kariyerinin 10. yılını ve Kırlar albümünü geçtiğimiz ay İstanbul'da verdiği konserlerle kutladığı Aleyna Tilki. Şimdi de İngilizce albüm hazırlığı için Fransa'da ve Paris'te bir stüdyodan paylaşım yaptı. Bir aydır şarkı yapmadığım şehir kalmadı. Londra, Ibiza, Paris, İngilizce albümüm gerçekten çok güzel oluyor dedi ve bu görüntülerle de çok konuşuldu.

Birkaç müzik haberi paylaşayım. Teoman'ın klasikleşmiş şarkılarından Güzel Bir Gün, Kenan Doğulu'nun elektronik müzikteki yeni projesi Kenzi imzasıyla yeniden dinleyiciyle buluşuyor. Afro House ve Organic House etkilerini taşıyan yeni düzenleme dijital müzik platformlarında yayında. Ve bu hafta sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri.

Dün 6 yeni film vizyona girdi ve ben dün akşam resmen koşa koşa Odyssey izlemeye gittim. Tabii ki yaklaşık 3 saat süren filmin her anı bir başyapıt, öyle söyleyeyim size. Zaten muazzam bir oyuncu kadrosu var, müthiş oyunculuklar izliyorsunuz. Christopher Nolan'ın anlattığı Odyssey'i bu oyunculuklarla, bu oyuncularla herkes görsün isterim. Filmin 2 saat 52 dakika olmasından da endişe etmeyin. Oscar ödüllerini toplayacağı gözüyle bakılıyor. Yılın en çok merak edilen filminin gişesi nasıl olacak bakalım, çok merak ediyorum. Herhalde rekorlar kırılacak. Filistin 36 bir başka film, yine tarihi savaş filmi. 1936 yılında Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini anlatıyor. Noise, Lanetin Sesi ve Kibele'nin Laneti İstila haftanın korku filmleri. Birini seçip gidersiniz belki. Ben tercihimi Odyssey'den yana kullandım. Hiç de pişman değilim. Hatta bir kez daha görmek bile.

Bugün Dünya Kupası'nın üçüncülük maçı var. Yine heyecanlı bir maç aslında. Dünya futbolunun iki güçlü ekibi Fransa ve İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bronz madalya için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor bu akşam. Turnuvanın yarı final aşamasında elenen Fransa ve İngiltere dünya üçüncülüğü unvanını elde etmek için karşı karşıya gelecek. Fransa ile İngiltere Dünya Kupası tarihinde 3 kez rakip olmuş bugüne kadar ve maçların ikisini İngilizler kazanırken Fransızlar ise bir kez rakibini mağlup etmiş. Miami Stadyumunda oynanacak Fransa-İngiltere üçüncülük maçı bu akşam Türkiye saatiyle 00:00'da başlayacak. Bakalım neler göreceğiz, izleyeceğiz, neler yaşanacak, yarın sabah konuşuruz.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Birkaç etkinlik önerisi paylaşacağım. Bir defa şehir hatlarının her yaz düzenlediği mehtap turları başladı. Yaklaşık 7,5 saat süren ve gün batımıyla başlayan turlar İstanbul Boğazı'nın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerini gece manzarası eşliğinde görmenizi sağlıyor. Sadece cumartesi günleri yapılıyor bu arada ve şehir hatları web sitesinden tarifeye ulaşabilirsiniz. Ve Şebnem Ferah bu akşam bir kez daha İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Şebnem Ferah'ın bu akşamki konseri Festival Park Yeni Kapı'da. Bir de Boğaz'da kano etkinliğine katıldınız mı hiç? Üsküdar kıyısından kürek çekerek Kız Kulesi'ne gidiliyor kanoyla. Avrupa ile Asya'nın tam ortasındaki bu yolculuk hiç de deneyim gerektirmiyor. Bir inceleyin bence, enteresan olabilir. Açık hava sinemalarının programlarını da inceleyin. Hafta sonu, yaz akşamları için daha doğrusu harika bir alternatif, harika etkinlikler bunlar. Hiçbir planınız yoksa da kalkın Odise'yi görmeye gidin. Semih Cenk Kral Pop'ta olacak şimdi. Çıkmaz bir sokakta, popun kralı.

Dünya Kupası finali ise yarın akşam Türkiye saatiyle 22'de İspanya ve Arjantin arasında oynanacak. Ben de tüm dünya gibi İspanya'yı tutuyorum. Sırf İngiltere'yi tutmamak için Arjantin'i tutanlar, yapılan faullere, Messi'nin Bellingham'la yaptığı o güreşe hiçbirine kart gösterilmemesine hala bir açıklama yapamıyor. Ve bakalım yarın akşam Messi Yamalı'da öyle kafa kola alıp fırlatıp atacak mı sahanın diğer tarafına? Gerçekten çok merak ediyorum. Ya da mesela hakem Arjantinli oyuncuların faullerine herhangi bir tepki gösterecek mi? Yoksa yine her şeyi görmezden mi gelecek? Göreceğiz bakalım. Final maçının bir başka dikkat çeken yanından söz edecektim. Yine yükseldim. Devre arasında düzenlenecek Super Bowl benzeri bir müzik şöleni var. Final öncesindeki kapanış töreninde de Tom Cruise, Robbie Williams ve Jennifer Hudson gibi dünya ünlü isimler sahnede olacak. Yaklaşık 11 dakikalık gösteride Madonna, Shakira ve BTS'in performans sergilemesi ve dolayısıyla devre arasının 25 dakikaya kadar uzaması bekleniyor. Ve bu 25 dakikanın küratörü de Coldplay solisti Chris Martin olacakmış. Bakalım yarın akşam neler konuşuyor ve izliyor olacağız. Merakla bekliyorum.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara APO Ömrüm. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kırgınım. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.

7 numara Mela Bedel 2 tas çorba. Altı numara blok 3 sebebi yar. Beş numara Elif Buse Doğan yangın yeri. Hala dönmedim geri bu ev yalnız beni sevmedim. Dört numara manifest toz pembe. Üç numara blok 3 Poyzi çok güzel gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun. İki numara hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

9 numara blok 3 kayıp kalp. Sekiz numara yalın akşamüstü.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

18 Temmuz 2026 Cumartesi, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Bu akşam Dünya Kupası'nın üçüncülük maçı var. Fransa ve İngiltere Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecekler. Umarım İngiltere kazanır. Tabii ki İngiltere'yi tutuyorum bu maçta. Yarınki Dünya Kupası finalini ise ayrı bir merakla bekliyoruz. Bu arada Kral Pop etkinlik otobüsü bugün Ankara'da Arzu ve Mert yayınlarında otobüsün lokasyonu duyuracaklar ve her yayında bir şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Şimdiden herkese iyi şanslar diliyorum ve gidiyorum. Harika bir cumartesi olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Pop'la keşfet.
1: Temmuz ayının bu yeni hafta sonunda da en taze şarkılar Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yerini almaya devam ediyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Fel var. Sanatçının yepyeni teklisi Mer

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza yüz yüzeyken konuşuruzla devam ediyoruz. Grubun dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Lades şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü isimlerinden Berkay var. Sanatçı merakla beklenen yeni albümü Kavi'yi dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan albümün taze şarkısı Nankördük şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Mert Demir 4 şarkıdan oluşan yepyeni kısa albümünü yayınladı. Şimdi bu çalışmaya adını veren en taze şarkı Hazırım Kaybolmaya.

0: Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Bengü ile yapıyoruz. Sözü ve müziği Mert Carim'e ait olan yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Bengü Dur Nereye?

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok ses getiren olaylardan biri yaşandı. Arjantinli futbolcu Maradona doping nedeniyle ihraç edildi ve Kolombiyalı futbolcu Escobar kendi kalesine gol attığı için ülkesinde öldürüldü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yerine. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
8: Uzman kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: 26 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Hepinize mutlu günler. Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Evet, kocaman bir hafta geride kaldı. Artık güzel, keyifli bir hafta sonu tatiline hep birlikte hazırlanmaya başladık. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim ve bugün çok güzel sürprizlerim var sizlere. İlerleyen dakikalarda bir yarışmam olacak, biliyorsunuz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna başladı ve bugün Ankara'dayız. Bir lokasyon paylaşacağım, şifre paylaşacağım. Şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 5000 TL ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolculuğumuz başladı.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile Arjantin yarın akşam final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç Amerika'nın New York kentinde New Jersey Stadyumunda oynanacak. Öncesinde de bu gece tam 12'de üçüncülük mücadelesi için Fransa ile İngiltere karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Tablet deyince vatan.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

Araştırmalara göre kadınlar saç tokalarını nereye bıraktıklarını hatırlayamazlar. Ama eşlerinin 4 yıl önce bir cuma günü saat 21.20'de ne söylediğini asla unutmazlar. Tabii bu bilimsel olarak kanıtlanmış mı bilinmez. Ama bir gerçek var. Kadınların hafızası oldukça seçicidir. Belki saç tokasını nereye koyduğumuzu hatırlamayabiliriz. Ama söylenen hiçbir şeyi de unutmayız. Bizi böyle kabul etmek zorundasınız. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Keyifli bir cumartesi günü en sevdiklerimizle devam ediyor. Kulağınız bizde olsun.

Bu haberleri duydukça Çin'e yerleşesim geliyor. Çünkü Çin merkezli bir teknoloji şirketinin geliştirdiği yapay zeka destekli insansı arkadaş robotu. Ön siparişi açıldıktan kısa süre içinde yoğun ilgi görerek binlerce sipariş aldı. İlk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunuldu. Kadın ve erkek seçenekleriyle geliştirilen bu insansı robot, ev işlerinden çok duygusal arkadaşlık, sosyal etkileşim ve günlük iletişim deneyimi sunmak amacıyla tasarlandı. Bu insansı robotlar o kadar gerçekçi ki, merak ediyorum, ülkemizde insansı robotlar satışa sunulsa acaba kaç kişi alırdı? Siz böyle bir robotu tercih eder miydiniz? Açık söylemem gerekirse herhalde ilk alanlardan biri ben olurdum. Ev işi yapıyor, yemek yapıyor, daha ne olsun? Sanıyorum bütün kadınlar sipariş verirdi ama fiyatı uygunsa tabii ki. En kısa zamanda uygun fiyatlı insansı robotları ülkemize bekliyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Çok keyifli bir cumartesi günü en sevdiklerim.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Taksitinizi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

WhatsApp mesaj hattından dinleyicilerimiz yazıyorlar. Arzu, etkinlik otobüsü nerede? Ne zaman şifre vereceksin? Ne zaman yarışma başlayacak? Biliyorum sabırsızlanıyorsunuz ama az kaldı. Birazdan yarışmayı başlatacağım. Öncelikle şunu hatırlatayım. Etkinlik otobüsümüz başkent Ankara'da. Orada bir yerde sizi bekliyor. Ama nerede? Birazdan lokasyon ve şifre paylaşacağım. Otobüsümüzün yanına gidip şifreyi paylaşan ilk dinleyicimiz 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Gözünüzü yoldan ayırmayın. Bugün Ankara'dan bir dinleyicimiz şanslı dinleyicimiz olacak. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılardan biri daha. Bu arada bu şarkı benim favori şarkılarımdan biri. Dinleyelim ve günün bu şarkıyla tadını çıkaralım.

0: Kral Pop Haber.
1: 18 Temmuz Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 6.20'de yaşanan sarsıntı yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti, olumsuz bir durum bildirilmedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma derinleşiyor, 3. dalga operasyon da geldi. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Uğur'un yönettiği Babala TV'ye yurt dışından gelen para transferleri de mercek altına alındı. CHP'de mutlak butlan kararı ile ilgili yeni gelişme var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mutlak butlan nedeniyle Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlanıyor. Yapılması planlanan yasal düzenlemeler için AK Parti ve MHP ile görüşen DEM heyeti 23 Temmuz'da Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gidecek. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Son 3 günde 25'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti. Obezite tedavisinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç tıpkı iğneler gibi iştahı baskılayan GLP-1 hormonunu taklit ediyor. İstanbul'da toplu taşımaya %10 zam geldi. Tam bilet ücreti 46 lira 20 kuruş oldu. Taksi ücretlerinde de fiyat artışı var. Açılış ücreti 71 lira 94 kuruş olarak belirlendi. Kısa mesafe ücreti de 230 liraya yükseldi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu değişiklik göstermeyecek. Sıcaklıklar yeni haftada 3 ila 4 derece daha yükselecek. İstanbul ve Ankara bugün açık 32, İzmir sıcak 37, Bursa güneşli 33, Antalya sıcak 39 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük için sahaya çıkacak Fransa ve İngiltere, Türkiye saatiyle gece 12'de başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya Amerika'nın Florida eyaletindeki Miami Gardens kentinde bulunan Hard Rock Stadyum'a ev sahipliği yapacak. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşı karşıya geleceği Dünya Kupası final maçını ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. 2026 Dünya Kupası finali yarın akşam saat 22'de oynanacak. Fenerbahçe'de yeni transferler sözleşmelerini imzaladı. Rekor bedelle takıma katılan Mason Greenwood karşılama için taraftara teşekkür etti. Nathan Ake ise şampiyonluk yarışında pes etmeyeceğiz dedi. Vedat Muriki de 6 yıl öncesine göre tecrübem daha fazla ama hırsım aynı diye konuştu. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.

0: Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Özellikle güney kesimlerde sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneş altında kalınmamalı. Ayrıca yağışların da Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Temat yolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 Temat yolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna başladı. Bugün Ankara'da yolculuğa devam ediyoruz. Ve Ankaralı dinleyicilerimiz için şimdi bir yarışma başlatıyorum. Hazır mısın Ankara? O halde iyi dinleyin. Etkinlik otobüsümüz şu anda Ankara Gençlik Parkı önünde Ulus Kapısı girişinin yanında sizleri bekliyor. Ankara Gençlik Parkı önü Ulus Kapısı girişi. Evet, şimdi şifre veriyorum. Ankara keçisi. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 TL ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Bakalım günün şanslısı kim? Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası yalnızca sporcuların değil, aynı zamanda taraftarın da hünerlerini gösterdiği bir turnuva. 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ismini de düzenlendiği yerden alan Meksika dalgası sergilendi. Bu tribün gösterisi günümüzde hala birçok takımın taraftarı tarafından yapılmaya devam ediyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detay

Şu dakikalarda trafikte olan dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Drone destekli trafik denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler tek tek tespit ediliyor. Havadan yapılan kontrollerle trafik kurallarını ihlal eden sürücüler hakkında idari işlem uygulanıyor. Lütfen çok dikkatli olun. Eğer elinizde bir telefon varsa ve sadece bakıyorum demeyin. Sadece telefona bakmanız bile cezai işleme tabi tutulabilir. Bu yüzden telefonları bir kenara bırakın. Emniyet kemerinizi takın. Gözünüz yolda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

WhatsApp mesaj hattımıza dinleyicilerimiz yoğun bir şekilde mesaj göndermeye devam ediyor. Onlardan biri Muğla'dan İbru. Merhaba Arzu, sabah denize girdik, şimdi sahilde bir şeyler içiyoruz. Keyfimiz yerinde, şu an bulunduğumuz kafe Kral Pop Radyo dinliyor. O kadar mutlu oldum ki sesini duyduğum için kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ne güzel işte, sizleri hiç yalnız bırakmıyoruz. Nereye giderseniz gidin yanınızdayız. Çanakkale'den Barış, ailece yoldayız. Asos'a doğru küçük bir kaçamak yapıyoruz. Arabada yine Kral Pop Radyo açık. Lütfen sıradaki şarkıyı bize armağan edin. Barış, sıradaki şarkı sizin için o zaman. Bolu'dan Filiz, kahvaltıyı yeni bitirdik. Şimdi çay içtiğinde balkon keyfi yapıyoruz. Şarkılar tam hafta sonuna yakışıyor. Harikasın Kral Pop Radyo demiş. Teşekkürler Filiz. Balıkesir'den Erdem de yazmış. Bugün hiçbir plan yapmadım. Sadece Kral Pop Radyo dinliyorum. Kahvemi içiyorum ve keyif yapıyorum. Keyfim bol olsun Erdem. Sıradaki şarkı şu anda bana mesaj gönderen tüm dinleyicilerime.

Eğer Katar, sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl, ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.

0: Ve Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Arkadaşım hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
1: Dükçük.
0: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
1: Zula'nın Sessizliği.
0: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
1: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
0: Ve çok eğlendik. İşte bu.
2: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Biliyorsunuz Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz başkent Ankara'da. Ve verdiğim şifreyle otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Hüdaver Gül oldu. Sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazandı. Tebrik ediyorum Hüdaver. Bize söyleyeceklerim var. Söz sende.
1: İsmim Hüdaver Gül. Ankara'da taksicilik yapıyorum. Ulus Gençlik Parkı'nda anonsu duydum. Kral otobüsüne geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm taksicilere armağan ediyorum.
0: Güzel ve sağlıklı günlerinde kullan Hüdaver hediye çekini. Kazanamayan dinleyicilerimiz hemen hatırlatmak istiyorum. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü her an sizin şehrinize de gelebiliriz.

0: Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. Bu haftada haftanın 20 numarasıyla geri sayıma hemen başlıyoruz. Listemizin bu hafta 20 numarası Mabel Matiz ve Umrum Dışı. Şarkının sözü ve müziği Mabel Matiz ve Murat Güner'e ait. Düzenlemesi de Bahri Sutekin'e. İki basamak geriledi Mabel Matiz Umrum Dışı şarkısıyla listemizde 20 numaranın sahibi oldu.

0: 20 numarada listemizde Mobel Matiz'le Umrum Dışı dinledik. Geri sayımda haftanın 19 numarasıysa bu hafta Blok 3 Kırgınım oluyor. Geçtiğimiz hafta 20 numarada dinlemiştik. Bu hafta 19 numaranın sahibi Blok 3 Kırgınım dinliyoruz.
1: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 19 numara.

Listemizin 19 numarası Kırgınım şarkısıyla Blok 3 dinledik ve geldik haftanın 18 numarasına. 18 numarada geçtiğimiz yılın hızlı yükselişte çok daha geniş kitlelere ulaşan ismi Poise var. Uyuyamadın değil mi şarkısının sözü ve müziği Barış Anaç'a, yani Poise'ye ait. Bu hafta 18 numarada yer buldu Poise listemizdeki 11. haftasında. Babam der.

Rozi ile Uyuyamadın değil mi şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 18 numarasıydı. Geldik haftanın 17 numarasına. 17 numarada son dönemin en hızla yükselen ve birbiri ardına paylaştıkları ve çok sevilen şarkılarıyla Manifest grubu var. Daha iyi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top

0: Radyo Top 20.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: yasa kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da geri sayım haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. 23 haftadır listemizde dinlediğimiz Umur Doma ve Hande Ünsal Gel Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 16 numarası oldu. Söz müzik Umur Doma'ya ait, düzenleme ise Umur Doma ve Ufuk Kevser.

Geri Sayım'da son dönemin çok sevilen, sıkça dinlenen şarkılarından Gel ve Umur Doma Hande Ünsal'ı 16 numarada dinledik. Haftanın 15 numarası ise bu hafta biraz daha yükseliş sergileyen Emre Fel Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısıyla ikili Kral Pop Radyo Top 20 listemize 28. haftasında 15 numaraya

Listemizde 15 numarada Emre Fel ve Funk Takıl'la Bir Güldün dinledik. Söz müzik Emre Fel, düzenlemesi Emre Fel ve Funk Takıl'dı. Geldik haftanın 14 numarasına. Listemizde 14 numarada 4. haftasında Şımarık şarkısıyla Derya Ulu var. Bu şarkının sözü Derya Ulu ve Yasemin Özşengül, müziği ise Asil Gök, düzenlemede de Asil Gök imzası var. Şımarık'la Derya Ulu, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14. sıraya

Dördüncü haftasında yükselişine devam eden Şımarık şarkısıyla Derya Ulu 14 numarada yer aldı. Haftanın 13 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Bu hafta 13 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 var. Şu ana kadar geri sayımda Kırgınım şarkısıyla 19 numarada dinlemiştik Blok 3'ü. Kayıp Persona albümünün şarkılarından biri daha Kayıp Kalp listemizde 13 numara bu hafta.

13 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla blok 3 vardı. Geri sayım haftanın 12 numarasıyla devam ediyor. Mebrure ve Değilim listemizin 12 numarası bu hafta bir basamak geriledi. Yapay Zeka şarkısı ve Mebrure Değilim Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 12 numarası.

12 numaraya gerileyen Değilim şarkısıyla Mebrure listemizde yer aldı. Haftanın 11 numarası ise APO. Ömrüm şarkısı bir dizi için hazırlandı ve çok sevildi. APO'ya ait sözü ve müziği, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait. APO, Ömrüm, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor. Öyle bir

Listemizde 11 numarada Ömrüm yorumuyla APO dinledik. Geldik 10 numaranın sahibine. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve bu haftanın 10 numarası Mela Bedel. Mustafa Sandal Saygı 1 projesi. Bu projede çok değerli isimler, çok özel Mustafa Sandal şarkılarını yorumladılar. O yorumlardan biri de Mela Bedel'le 2 Taz Çorba. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 10 numaranın sahibi oluyor. Mela Bedel 2 Taz Çorba yorumu. Göz

0: Radyo Top 20. Reklam. Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Zamanı geldi.

0: detaylı bilgi qmb.com.tr'de. QMB'ye geçiyorum.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Kral Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da bu hafta listemizde geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor ve haftanın 9 numarasını dinleyeceğiz şimdi. 9 numarada geçtiğimiz hafta listemize 12 numaradan giriş yapan ve ikinci haftasında hızla yükselerek 9 numaraya ulaşan Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı var. Sözü, müziği ve düzenlemesi hemen her şarkısında olduğu gibi Tan Taşçı'ya ait. Tan Taşçı, Gidişat, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 9.

3 basamak yükselerek 9 numaraya yerleşen Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı dinledik listemizde 9 numarada ve geldik haftanın 8 numarasına. Listemizde 8 numaranın sahibi Semi Cenk, uzun süre zirvede ve zirve yarışında yer alan şarkılarından biri Çıkmaz Bir Sokak'ta ile bu hafta 2 basamak geriledi. Kral Pop Radyo Top 20 listesinin 8 numarası.

7 haftadır listemizde Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Semi Cenk ve bu hafta 2 basamak gerileyerek 8 numaraya yerleşiyor. Ve geri sayımda haftanın 7 numarasını dinleyeceğiz. 7 numarada yine Manifest var, Toz Pembe şarkısıyla. Geri sayımda 17 numarada Daha İyi şarkısıyla dinlemiştik Manifest'i. Bu kez Toz Pembe şarkısıyla Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaranın sahibi oluyor.

Arkun ve Manifest, müziği Zeki Arkun ve düzenlemesi Zeki Arkun ve Elver Tutkuz tarafından yapıldı. Toz Pembe şarkısıyla Manifest'i listemizde 7 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 6 numarası Blok 3 ve Poise oldu. Çok Güzel Gülüyorsun şarkısı Kayıp Persona albümünün en öne çıkan şarkılarından biri hiç şüphesiz ve kısa

0: gülüyorsun.
1: Geri sayımda 6 numarada Kayıp Persona albümünün sürprizlerinden Blok 3 ve Poise Çok Güzel Gülüyorsun dinledik ve 5 numaranın sahibiyle devam ediyoruz. Bu hafta 2 basamak yükseldi. Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 5 numara.

Üzüm Müziği Çağrı Kaymak imzalı Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 5 numarada dinledik. Geldik haftanın 4 numarasına. 4 numarada Ankara Ekos var. Uzun süredir listemizde ve bu hafta bir basamak yükseldi. Beni Al yorumuyla şarkının sözü Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait, düzenlemede de Kürşat Kahraman imzası var. Bu hafta Ankara Ekos Beni Al'la 4 numaranın sahibi. Beni

4 numarada son dönemin en popüler şarkılarından birini daha dinledik. Ankara Ekos ve Beni Al. Geldik 3 numaranın sahibine. 3 numarada uzun süre zirvede dinlediğimiz, yayınlandığı an itibariyle hepimizce çok sevilen ve birçok platformda önemli başarılara ulaşan Manifest, Ajda Pekkan ortaklığıyla Hileli Var. 10 haftadır listemizde ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 3 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Ateş Atilla'ya ait hileli şarkısıyla Manifest Ajda Pekkan Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 3 numaraydı. Geldik zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. Albüm yayınlanır yayınlanmaz öne çıkan şarkısı Hadise'nin Ara Beni oldu. Bu şarkıya ayrıca Hadise'de çok önemli bir parantez açtığını vurguladı yorumlarken şarkılarını ve son haftaların en hızlı yükselen şarkılarından biri oldu şüphesiz. 4. haftasında listemizde zirvenin ortağı ve 2 numara Hadise Ara Beni.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam.
0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ortadoğulular, eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
4: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: kaçırma.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Telefon deyince vatan.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Radyo Top 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.
2: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Seçilme var da yerim çıkar, bir de sen koy.
1: 19 numara.
2: Bu kadar sana inandım ama uykusuz geceler seni sormuşlar.
1: 18 numara.
2: Bu

0: 16 numara. ...15 numara. Numara. Havalar neye yarar, senin aşkınla bende de var. 13 numara. Geliyorsun da senden gelişi, bütün hayallerim yandı yokuşlarda. 12 numara.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim, şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 11 numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: K-Pop Radyo Top 20 10 numara.
1: Bilen, ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 9 numara.
1: Bu

0: 6 numara. Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 5 numara. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 4 numara. Numara.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: 2 numara.
1: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: Kral Pop Radyo Top 20.
2: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Blok 3 bu hafta Sebebi Yar şarkısıyla zirvede, geri sayımda Blok 3'ten 19 numarada Kırgınım şarkısını dinlemiştik, 13 numarada Kayıp Kalp şarkısını dinledik, Blok 3 Poise ortaklığıyla Çok Güzel Gülüyorsun 6 numaradaydı Kayıp Persona albümünden, yine ve yine Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu Sebebi Yar, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi 1 numara.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade faksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 18 Temmuz Cumartesi günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada gelişme var. O dönem Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti. Şu ana dek soruşturmada 19 tutuklama kararı çıktı. Ahbap Derneği soruşturmasındaysa şimdiye kadar 3 operasyon düzenlendi. Son olarak Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulundu. 7 kişi gözaltına alındı. Polis sorguları devam ediyor. Tutuklu sayısı ise 19. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak mutlan kararını adli tatil arefesinde yargıtaya göndermesine tepki gösterdi. Kırıkkale'de konuşan Özel, bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara bırakacaklar dedi. Zayıflama iğneleri konuşulmaya devam ederken obezite tedavisinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Avrupa Birliği hap formundaki ilaca onay verdi. İlaç tıpkı iğneler gibi iştahı baskılayan GLP-1 hormonunu taklit ediyor. Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Artık takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlarsa ortak olacak. Yine Yargıtay, kiracı ve gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren de önemli bir karara imza attı. Tahliye taahhüdü evrakının imzalanmasının ardından yeniden kira kontratı yapılması halinde taahhüdün geçersiz olduğuna dair karar çıktı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda kaybedenlerin finali oynanacak. Fransa ile İngiltere'nin karşılaşacağı üçüncülük maçı bu gece yarısı 12'de başlayacak. Mücadeleye Miami'deki 65 bin seyirci kapasiteli Hard Rock Stadyum'a ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada Türkiye-Avustralya maçını da yöneten Venezuela'lı hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Ukrayna karşısında pes etmedi. 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve 7. galibiyetine ulaştı. A Yıldızlılar bugün de saat 17.30'da Slovenya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zarbze ile oynayacağı maçın geniş kadrosu açıklandı. Yeni transferler Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriki ve N'Golo Kante de UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zarbze'yi salı günü saat 21'de konuk edecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Özellikle güney kesimlerde sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneş altında kalınmamalı. Ayrıca yağışlarında Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: SEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara-Niğde otoyolunun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Rus çuklu. Umuyorum hafta sonu güzel geçiyordur sizler için. Peki kalabalık bir hafta sonu mu yaşıyorsunuz? Kalabalık bir ortamda mısınız yoksa daha yalnız mı? Son yıllarda özellikle uluslararası yaşam araştırmalarında ilginç bir gerçeğe dikkat çekiliyor. Özellikle sordum bunu, kalabalıkta mısınız, kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz diye. İnsanlar dijitalleşmeyle birlikte her zamankinden birbirleriyle daha bağlantılı gibi görünse de yalnızlık hissini daha fazla dile getirdiği dikkat çekiyor. Ve bunun nedenlerinden biri de yüz yüze geçirilen zamanın azalması diye açıklanmış. Mesaj atmak kolay, aynı masada oturup uzun uzun sohbet etmekse zor. Belki de bu yüzden değil mi? Dostlarla içilen çayın kahvenin değeri hala bir uygulamayla ölçülemiyor. Bağlantıda kalıyoruz, doğru, ama bağlantıda kalmak gerçek temas değil.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile Arjantin yarın akşam final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç Amerika'nın New York kentinde New Jersey Stadyumunda oynanacak. Öncesinde de bu gece tam 12'de üçüncülük mücadelesi için Fransa ile İngiltere karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Bazı destanlar vardır. Yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: 13-20 Temmuz tarihleri arasında TCL 50P 7L GTV 127 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 20

0: kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

ETV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Sizlere bir alışkanlık sorusu. Sürekli tekrar ettiğiniz alışkanlıklarınız var mı? Hepimizin hayatında olduğu gibi değil mi? Hatta dinlediğimiz şarkılar bile tekrardan oluşuyor. Fark ediyor musunuz? Tekrar tekrar aynı şarkıları dinleriz çoğu zaman. Müzik platformlarının verileri gösteriyor ki sadece yeni çıkan şarkıları dinlemiyoruz. Yıllar önce sevdiğimiz şarkıları da sık sık dönüp dönüp dinliyoruz. Tabii biz bu araştırmaları radyoda yıllardır yapıyoruz aslında. Yani 2000'li yılların başından günümüze kadar belirli şarkıların sürekli döngüde kaldığını biliyoruz. Ama bunlar teknik veriler olduğu için çok fazla paylaşılmazdı. Artık platformlarla birlikte hangi şarkıyı daha çok dinlediğini, hangisini daha az dinlediğini görebiliyor. Bir şarkı bazen eski bir yaz akşamını hatırlatıyor, bazen ilk arabasını hatırlatıyor, bazen hiç unutulmayan bir dostluğu, bir sohbeti hatırlatıyor. Dolayısıyla bazı şarkılar eskimiyor. Onları dinlediğimizde yalnızca melodisi, ritmi değil, hayatımızın bir dönemini de yeniden duyuyoruz, duyumsuyoruz adeta. O yüzden aynı şarkılar bile tekrar tekrar dinleniyor. Vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımız gibi adeta. Peki o halde soralım, sizin vazgeçemediğiniz şarkı ya da şarkılar hangisi?

hafta sonunu alışveriş sitelerinde geçirenler var mı? Eğer boş vaktiniz varsa alışveriş sitelerinde şöyle neler var neler yok, benim neye ihtiyacım vardı, neye yoktu, şöyle bir göz atmak eğlenceli olabiliyor. Sepetler doluyor ama o sepetler bazen yarım kalıyor ya da alışveriş yarım kalıyor, alınmıyor. Sonra bakarım diyoruz. Bu çok yapılan bir davranışmış bu arada. Alışverişteki en büyük etki ise başkalarının yorumları haline geldi. Bir ürün alırken satıcıya sorardık eskiden, şimdi ilk baktığımız yer kullanıcı yorumları haliyle. Tüketici araştırmalarına yansıdı bu Türkiye'de. Tüketicinin büyük bölümünün internetten yaptığı alışverişte değerlendirme puanlarını ve yorumlarına baktığı ve karar sürecinin önemli bir parçası olarak gördüğü ortaya çıktı. Hatta reklamlardan daha etkili. Gerçek kullanıcı deneyimi, bu da dikkat çekici, dijital çağın en güçlü referansı diyebiliriz buna. Hiç tanımadığımız birinin yazdığı birkaç satır, satın alma tercihimizi etkileyebiliyor, değiştirebiliyor. Ne tuhaf değil mi?

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: De Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: İyi günler, adım Eren Yılmazer, Ankara'da memurum. Sabah işe giderken Kral Pop Radyo'da öyküyü dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse ilk gelen ben oldum, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Çorumlulara armağan ediyorum. Kral Pop Radyo'ya teşekkür ediyorum.
3: Merhabalar, ben Mert Aksoy. Kral Pop Radyo dinliyorum. Demet Evler'de olduğunu öğrendim lokasyonu. Ben de buraya çok yakındım. Çelik Bey'den Meclis şifresini duyar duymaz Kral Pop otobüsü.

salimsin. Hafta sonu çok fazla şeyle uğraşmak istemiyorum. Mümkün olduğunca boş zaman ayıracağım kendime, boş zaman bırakacağım diyenler var mı? Şimdi boş zaman deyince tabii kulağa kötü geliyor aslında, boş boş oturmak gibi değil mi? Aslında pek de öyle değil. Teknoloji sayesinde birçok işi eskisinden daha kısa sürede yapmaya başladık. Mesela bankaya gitmek zorunda kalmıyorsun, fatura kuyruğunda beklemiyorsun artık. Alışveriş dediğinde telefondan tamamlıyorsun. Bunlar zaman kazandırıyor. Peki bu kadar çok zaman kazanıyoruz, zamanımızı daha verimli kullanmamız gerekmiyor mu? Hayır, ona rağmen zaman yetmiyor demeye devam ediyoruz. Bunun nedeni nedir peki? Siz de eğer yani zaman yetmiyor bana, bir sabah oluyor bir akşam günler geçiyor diyorsanız, bakın bunun nedeni nasıl açıklanmış. Uzmanlara göre boşalan zamanı dinlenmeye ayırmıyoruz. Bunun yerine yeni işlerle dolduruyoruz. Yani mesele zamansızlık değil, bulduğumuz zamanı gerçekten kendimize ayırmamak. Asıl sorunumuz buymuş, günümüz insanının kendine zaman yaratamaması. Siz yaşıyor musunuz?

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Temmuz ayının bu yeni hafta sonunda da en taze şarkılar Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yerini almaya devam ediyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Fel var. Sanatçının yepyeni teklisi Merdan yayında.

0: Mutlak keşfet.
1: Yolculuğumuza yüz yüzeyken konuşuruzla devam ediyoruz. Grubun dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Lades, şimdi Kral Pop'ta.

0: Et.
1: Sırada pop müziğin güçlü isimlerinden Berkay var. Sanatçı merakla beklenen yeni albümü Kavi'yi dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan albümün taze şarkısı Nankördük şimdi Kral Pop'ta.

0: Mert'le keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Mert Demir 4 şarkıdan oluşan yepyeni kısa albümünü yayınladı. Şimdi bu çalışmaya adını veren en taze şarkı Hazırım Kaybolmaya Kral Pop'ta.

0: Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Bengü ile yapıyoruz. Sözü ve müziği Mert Carim'e ait olan yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Bengü Dur Nereye?

0: Kral Pop'la keşfet.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: Dünya Kupası finaline hazırız. Öncesinde üçüncülük maçı olacak ama tabii muazzam bir Arjantin, muazzam bir Lionel Messi, kusursuza yakın bir İspanya, Lamine Yamal, De La Fuente ve o takımın diğer parçalarını görünce üçüncülük maçı ister istemez arka planda kalıyor. Basın toplantıları vardı final öncesi. De La Fuente hem endişeli hem de rahattı. Endişeli olan tarafı helikopterle gidecek ve gelecek olmalarına dair olan kısımdı. Saha içine dair oldukça rahattı. Aslında Luis De La Fuente İspanyası'nın çok net bir başarı örneği var önlerinde. Fransa maçı. Fransa maçında her zaman olduğu gibi topa sahip olup savunmayı bu şekilde yaptıklarında yine aynı şekilde Aymeric Laporte'un açıklamasında olduğu gibi biz savunmaya rakip karede pres yaparak başlıyoruz demişti. Bunu Arjantin maçında da ne kadar yüksek oranda başarılı şekilde yapabilirse İspanya sonuca ulaşmaya, o şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Tabii İspanya'nın planlarına karşı Arjantin'in de planları var. Scaloni kupa başlamadan önce çok uzun zaman önce İspanya'ya çalıştık, rakibimizi biliyoruz demişti. Yani iki teknik adamın hamlelerinin çok önemli olacağı, hem başlangıç 11'inin sonrasında oyuna girenlerin maçın kaderini etkileyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ben kendi adıma 2022 Dünya Kupası finalinden daha heyecanlı bir final bekliyorum. Yamal Messi, Arjantin, İspanya, teknik direktörler. Burada bence bu finalin heyecanını arttıran taraf Arjantin'in başardıkları. Üçüncülük maçı İngiltere ile Fransa arasında olacak. Orada bakalım gol krallığı belki o maçta belli olabilir. Onu da hatırlatmak gerekiyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Kral Otobüsü'yle bugün de dinleyicilerimize birbirinden değerli hediye çekleri armağan edeceğiz. 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen yine birbirinden değerli markalardan hediye çekleri dinleyicilerimizin oluyor. Her yaz olduğu gibi Türkiye turunda, bu kez Ankara'da. Kral Otobüsü. Sizlere her gün şifreler veriyoruz yayınlarımızda. Bu şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşıyoruz. Konuma ilk giden dinleyicimiz ise şifresiyle birlikte hediye çekinin sahibi oluyor ve yayınımıza konuk oluyor. Dediğim gibi bugün de Ankara'dayız ve şifremiz Gençlik Parkı. Gençlik Parkı şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu da paylaşalım ki konuma yakın olan Ankaralı bir dinleyicimiz buyursun gelsin hediye çekini alsın. Kral Otobüsü şu anda Ankara Kurtuluş Parkı'nda. Kurtuluş Parkı yanında Özelleştirme İdare Başkanlığı önünde bekliyoruz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarj.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: 13-20 Temmuz tarihleri arasında

Haber.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçiren dinleyicilerimiz var mı? İlla ki vardır. Peki çocuklarınızla ya da çocuğunuzla en çok neyi yapmayı seviyorsunuz? Çocuklarla birlikte bazen bir park gezintisi, bir masa oyunu, birlikte yapılan bir kahvaltı, birlikte gidilen güzel bir kafeterya mesela. Peki neyi hatırlıyor çocuklar? Geriye dönüp baktığımızda o geçirilen zaman mı yoksa pahalı hediyeler mi, çok istediği oyuncak mı? Bir gelişim psikolojisi araştırması var. Bununla ilgili ilginç bir noktaya dikkat çekilmiş. Çocuklar büyüdüğünde en pahalı hediyeleri değil, birlikte geçirilen zamanı hatırlıyor denilmiş. Az önce dediğim gibi bir park gezintisi, masa oyunları, birlikte geçirilen o değerli vakit. Bu yüzden en değerli yatırım, çocuklarınıza bir yatırım yapacaksınız. En değerli yatırım, etiketi olmayan yatırım deniliyor. Yani parayla alınan oyuncaklar ya da herhangi şey değil. Çocukların hafızasında fiyatlar değil, hisler kalıyor. Bunu göz ardı etmeden belki yarım saatlik kaliteli bir zaman bile uzun yıllar unutulmayan bir hatıraya dönüşebilir. Bugünü çocuklarıyla geçiren dinleyicilerimize küçük bir hatırlatmayla güzel bir hafta sonu olsun.

Aramızda sinema severler varsa iyi bilirler diye düşünüyorum. Özellikle 90'lı yıllarda gelecek filmleri, sinema filmleri ne kadar popülerdi değil mi? Gelecekten kesitler, işte geleceğin nasıl olacağını merak ettiren filmler ya da tasarlayan filmler. Sanki şimdi o kadar geleceği merak etmiyor gibiyiz. Ne dersiniz? Gelecek dediğimiz zaman sanki öngörebiliyoruz o yüzden. Peki sizce gelecekteki en büyük lüks ne olur? Ne olabilir? Eskiden lüks dediğimizde akla büyük evler, pahalı arabalar, işte uzak tatiller gelirdi. Bugün yaşam trendlerini inceleyen araştırmalar çok farklı bir tablo çiziyor. İnsanlar artık kaliteli uykuyu, sakin ortamları, sağlıklı kalmayı, sevdikleriyle kesintisiz zaman geçirebilmeyi lüks olarak tanımlamaya başlamış. Yani 90'lardaki bakış açımızın günümüzde nasıl değiştiğinin de bir göstergesi aslında. Belki de o yüzden geleceği merak etmiyor değiliz ama gelecekteki bizim beklentilerimiz çok farklı. Hızlanan dünyada en zor bulunan şey para zannederdik 90'larda. Şimdi para olmadığının farkındayız. Dikkat, odaklanmak, huzur, zaman geleceğin gerçek zenginliği haline geldi. Çoğumuzun yaşadığı şey ne denebilir ki? Hayatınızdan eksik olmasın bir değer.

0: hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: indirimi kaçırma.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Geçtiğimiz dakikalarda sizlere Kral Otobüsü'nden bahsettim. Her yaz olduğu gibi Türkiye turunda Kral Otobüsü şehir şehir dolaşıp dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5000 lira ile 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ediyor. Ve her gün yayınlarımızda birçok kez sizlere şifre veriyoruz ve ardından Kral Otobüsü'nün bulunduğu konumu, yani lokasyon bilgisini paylaşıyoruz ki eğer siz de konuma yakınsanız hadi buyurun gelin hediye çekinin sahibi siz olun diyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda şifreyi paylaştım ve şifreyle beraber Kral Otobüsü'nün konumunu aktardım dinleyicilerimize. Ve işte Kral Otobüsü'ne ilk gelen dinleyicimize bırakacağız şimdi sözü. Hediye çekinin de kazananı oldu.
1: Merhabalar, adım Şeref Kuşçu. Her zaman olduğu gibi Kral Pop Radyo dinliyorum. Yine bir dinlediğimde şifreyi aldım ve ilk gelen ben oldum. Hediyemi kazandım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
0: Ne mutlu sizlere, güle güle harcayın hediye çekinizi ve güzel bir hafta sonu diliyorum her birinize. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşeceğiz. Kral Otobüsü ise turlarına devam edecek ve birbirinden değerli hediye çeklerini dinleyicilerimize kazandıracak. Yayınlarımızı takip etmeniz kazanmak için yeterli.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 18 Temmuz Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi de yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklu bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada gelişme var. O dönem Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şubesi'nde görevli sanıklardan biri arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumunu yanlış bilgi notuyla gönderdiğini itiraf etti. Şu ana dek soruşturmada 19 tutuklama kararı var. CHP Grup Başkanı Özel Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'la ilgili mutlak butlan kararını adli tatil arefesinde Yargıtay'a göndermesine tepkili. Kırıkkale'de konuşan Özel, bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara bırakacaklar dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, hedefimiz sene sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak dedi. İstirahat raporlarına ilişkin yeni düzenleme E-Devlet'te. E-Rapor sistemiyle istirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar kuzeyde birkaç derece daha artacak, yeni hafta çok daha sıcak geçecek. Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa açık 32, Antalya sıcak 38 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda kaybedenlerin finali oynanacak. Fransa ile İngiltere'nin karşılaşacağı üçüncülük maçı gece yarısı 12'de başlayacak. Arjantin ve İspanya'nın futbol dünyasının en prestijli kupası için karşılaşacağı Dünya Kupası finali ise yarın saat 22'de. Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonuyla son dünya şampiyonu final mücadelesi verecek. Maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčić yönetecek. Formula 1'de sezonun 10. ayağı Belçika'da koşulacak. 7 kilometre uzunluğundaki Spa pistinde yarış heyecanı yarın saat 16'da yaşanacak. İlk 9 yarışın ardından sürücüler klasmanında Mercedes pilotu Kimi Antonelli birinci.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Özellikle güney kesimlerde sıcak çarpması riski yüksek. Öğle saatlerinde güneş altında kalınmamalı. Ayrıca yağışların da Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında O3 TEM Otoyolu İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapalı. Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bir yudum alana bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
3: Yeni füsti şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacıt'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara APO Ömrüm. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kırgınım. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve

7 numara Mela Bedel 2 tas çorba. Altı numara blok 3 sebebi yar. Benim hatam burada, benim hatam kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? 5 numara Elif Buse Doğan yangın yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 4 numara manifest toz pembe. Üç numara blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun. İki numara hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Cipslerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-19 Temmuz tarihlerinde cipslerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye'nin doğa sistemi dünyaya örnek oldu. 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlanan depozitosu olan ambalajlar sistemi, Forbes dergisinde yayımlanan analizde Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler için örnek gösterildi. Türkiye'nin geliştirdiği doğa sisteminin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen doğa sisteminde 10 günde 18.775.861 ambalaj toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1.992.006'ya yükseldi. İzmir'de Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan 20 öğrenci çevreyi korumak için yapay zeka destekli bir robot geliştirdi. Robot metal, plastik ya da cam gibi farklı atık türlerini tanıyıp ayrıştırıyor. Böylece geri dönüşüme katkı sağlanıyor. Marmara bölgesinin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün zemininde pamuksu madde görüldü. Saski ekipleri inceleme yapılması için numune aldı. Giderek çoğaldığı görülen maddenin kaynağı araştırılıyor. Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen Hafik Gölü, bu yıl kar yağışı ve aralıksız süren yağmurların etkisiyle dolup taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle gölde balık popülasyonunda da dikkat çekici artış var. İstanbul'da Beylikdüzü-Gürpınar yağmur suyu tünelinin temeli törenle atıldı. 879 metre uzunluğunda olacak tünelin bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşımda aksamaları kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje, parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisiyle yapılıyor.
0: Çevre Bülteni.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar millet, ben Bay J. Evet, Kral Pop Radyo'da 8. yılımdayım ama şunu aradan çıkartalım isterim. Bu işe ihtiyacım falan yok. Faizde 137 bin liram var. Kendi evimde oturuyorum. İstersem talaş yerim, çeşme suyu içip hayatıma kolaylıkla devam edebilirim. Elektrik kullanmadan ve yemeklerimi salonda yaktığım çalı çırpı ateşinde pişirerek size ihtiyacım yok. Şaka bir yana market rekabetleri sayesinde yarın uzun zamandır ilk defa keçi peyniri alabileceğim. Bir alana bir bedava. Esnaftan bir tanesinin parasını toplayabilirsem iki tane keçi peynirim olacak. Ve esnafa biraz daha borcum. Biliyorum. 10 tane televizyon programı sundum. 10 tane filmde oynadım. Ünlü bir dublaj sanatçısıyım ve 35 senedir radyo programı sunuyorum. Ve çok ünlüyüm. İnandırıcı gelmiyor olabilir bu anlattıklarım. Zaten inanmayın ama biraz da inanın. Çünkü servet dediğiniz şey birkaç küçük hatalı kararla ortadan kaybolabilir. Mesela 3 evlilik yapmak gibi kararlar. Çocuğuna hiç dengin olmadığı halde Milano'da üniversite okutmaya çalışmak. Şey yapmadım, aklıyla oynamaya çalışıyorum oğlumun. Geçen kumbara aldım paranın kıymetini bil diye. Baba dedi 24 yaşındayım ve Milano'da yaşıyorum. 2500 euro yollar mısın lütfen? Ondan sonra neden sıkıntıdasın Bay J? Sensin neden sıkıntıdasın Bay J? Elimden geleni yapıyorum, tamam mı? Bu kadar yapabiliyorum. Geçen gün müdüre şey dedim. Sabah yayıncımız Öykü Güler Sönmez'i işten çıkartın. Sabah programını da ben sunayım. Onun maaşını da bana verin. Yuh Bay J. Ya şaka yapıyorum ya. Gerek yok ki, zaten bana borcu var. Maaşı bana geliyor. Evet. Üstüne fazladan niye programını sunayım? Radyo camiasının tefecisi gibiyim. Korkunç.
2: Bay J, bugüne kadar yaptığın en iyi yatırım neydi?
1: Şimdi siz sorunca fark ettim. Yok öyle bir şey. Ya öyle bir şey ama... Ya da... Bilmem oldu mu acaba? Yani Şaşkın Bakkal'da 3 daire, Sarıyer'de 25 dönüm arsa aldım. Büyütecek bir şey yok. İki evliliğe daha bakar darmadağın olması. Yani öyle... Ya pardon da ne yapayım? Yani sırf evlilikten önce mi aldıklarım olsun? Yani paylaşmayayım diye boşanırken. Yani yeni bir şey satın almayayım. Üstelik sürekli evliyim. Bir ara bir şeyler satın almak zorundayım. Bekarlığımı bekleyeceğim. Yatırım yapma zamanı geliyor. Artı aradaki bekar zamanlarda da bir şeyler al, yatırım yap desem, ben bekarken para biriktiremiyorum. Bay J'nin muhteşem bekar hayatına gidiyor paralar. Bekarken de insanın başına bir sürü ayrı dert geliyor. Yani evliyken bu koltuğu değiştirelim diyor mesela. Bekarken bu koltukla ben aynı rengiz şu anda, farkında mıyız? Şaka değil, bir noktada derimin pigmentleri kanepeye geçmiş. DNA'mız bir, ikimiz de kahverenginin bir tonu olduk. Neden kahverengi diye soracak olursanız, atalarım arasında Afrikalılar var. Üzülmüyorum ama gurur duyuyorum. Güzel bir şey Afrikalı geni taşımak. Şimdi Kafkas ırkından gibi görünen birine göre aşırı dayanıklıyım mesela. Ve bu devirde para, pul, şan, şöhret değil, dayanıklılık en önemli şey bence arkadaşlar. Bir de insan bekarken kendine acayip cömert oluyor. Hak ettim diyorsun. Bir tek sen varsın oğlum. Sorumluluk bir tek sen varsın yani. Direkt sipariş veriyorsun, sonra kredi kartı ekstresi geliyor. Bankada sana hak etmişsin, gerçekten hak etmişsin diyor. Ben artık yatırım tavsiyesi verecek yaşa geldim arkadaşlar. Tek tavsiyem şu: gençken arsa alın, altın alın, hisse alın demeyeceğim. Önce yanlış insan almayın. Bu kesin. Çünkü ev, araba, arsa hepsi geri gelir. Yanlış kararın taksitleri bazen yıllarca sürüyor. Bu yüzden biri size aşkın gözü kördür dediğinde sakın romantik sanmayın. O aslında muhasebeci.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile Arjantin yarın akşam final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç Amerika'nın New York kentinde New Jersey Stadyumunda oynanacak. Öncesinde de bu gece tam 12'de üçüncülük mücadelesi için Fransa ile İngiltere karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Arkadaşım hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik.
5: Nesin sen? Dükçük.
4: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
5: Kuzuların Sessizliği.
4: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
5: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
4: Ve çok eğlendik. İşte bu.
6: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Bayşe.
1: İyi akşamlar gençler. Size de iyi akşamlar orta yaşlar. Size de çocuklar. Size de benim gibi 55 yaşında genç miyiz yaşlı mı belli olmayan. Arkadaş ve büyüklerimin ellerinden öper alnıma koyarım. Bir de bebeler var. Onlar beni dinleyemiyor. Yani pasif olarak ortamda açıksam duyuyorlardır. Büyüyecekler, bir bakacaklar istemsiz olarak bağcıya aşırıyorlar. Süper, süper işler yolunda gidiyor. Kral Pop Radyo burası. Biz Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosuyuz. Ve pop müzik derken Türkçe pop müzik ağırlıklı. Ne kadar ağırlıklı? %100 Türkçe pop müzik. Gerçi bazı genç şarkıcılar ergen diksiyonuyla söylüyor bazen. O zaman başka bir dil gibi geliyor. Olsun, zamana adapte olmak lazım. Yeni bir lehçe doğuyorsa öğreniriz, problem değil. Eski Türk filmlerini izliyoruz 70'lerden karımla. Başka bir Türkçe konuşuyorlar. Ya arkadaşlar, zaman değişim demek. Değil tabii, değişim nötr bir kavramdır. İleriye doğru ya da geriye doğru da olabilir. Her değişim bir gelişim değildir özetle. Aa, evet kral, kafa yakmaya geldim bu akşam. Hazır mıyız? Hem, bak, geçen gün bir kişisel gelişim uzmanının videosuna denk geldim. Sahneye çıkmış, gözleri parlıyor, bağırıyor. Değişime açık olun. Değişim gelişmektir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. İzledikten sonra oturdum, düşündüm. Dedim ki, kral sen hiç hayatında saç ektiren adam gördün mü? Bak bu bir değişimdir. Ama o saçlar enseden alınıp öne ekildiğinde ve kafada bazen çim adam gibi dikildiğinde bu bir gelişme midir? Hayır, bu sadece kafanın coğrafi yapısının bozulmasıdır. Adamın ensesi Kelkit havzasına dönmüş, ön tarafı Karadeniz yaylası, neresi gelişti bunun? Biz her değişimi gelişme zannetmeyelim. Değil abicim, her değişim bir gelişim değildir. Mesela teknoloji. Telefonlarımız değişti değil mi? Akıllandı mı akıllandı. Eskiden tuşlu telefonlar vardı. Şarjı bir hafta gidiyordu. Yere düşüyordu, parke kırılıyordu. Telefona hiçbir şey olmuyordu. Şimdi 150 bin lira verip son modeli alıyorsun. Telefon o kadar akıllı ki yüzünü taramadan açılmıyor. Ama ekrana bir su damlası gelsin felç geçiriyor telefon. Dokunmatik ekran sapıtıyor. Kendi kendine eski sevgiline mesaj atıyor. Şimdi bu değişim gelişme mi? Eskiden telefon cebimizde sessizce duruyordu. Şimdi telefon emir veriyor. Bugün az yürüdün. Bugün ağzını kakaya, kakaya. 10.000 adım. Saklama alanın doldu. Fotoğrafları sil. Kızım parayı ben verdim. Fırçayı yemek için mi verdim? Telefon sahibin oluyor. Resmen dijital kölelik. Market. Eskiden bir gofret vardı. Sade ve güzeldi. Şimdi gelişti dediler. İnovasyon yaptılar. Markete giriyorsun. Tuzlu, karamelli, zencefilli, beyaz çikolatalı, aktif karbonlu gofret. Evet, aktif karbonlu gofret. Kardeş. Ben sadece 20 liralık bir çikolata yiyip mutlu olmak istedim. Bu arada kalmadı o kadar ucuza gofret. Yani var da polyester. Evet. Niye bana kimya deneyi muamelesi yapıyordum? Bir ısırıyorsun ağzına tuz geliyor. Gofret yiyorum, levrek marin tadı gelmemesi gerekiyor ama chia tohumu ekleyince yosunsu bir tat. Gerçekten değişim gelişim değil. Gelişme dediğin şey daha iyiye, daha güzel bir noktayı hedefleyip varırsan o zaman oluyor. İlişkiler de böyle değişti. Eskiden birinden hoşlanırdın, gider efendi gibi konuşurdun. Şimdi ilişki modelleri gelişti. Kelimeler değişti. Ghosting, gaslighting, breadcrumbing. Eskiden çocuk kızı aramazdı. Adı hayırsız olur çıkardı. Şimdi çocuk kızı aramıyor, kız arkadaşlarına dert yanıyor. Aşkım ya, çocuk beni ghosting'e aldı ama aslında manipülatif bir gaslighting uyguluyor. Hayır şekerim. Çocuk seni sevmemiş ve kaçmış. Çirkinsin. Çirkinsin ve karakterin de berbat. Bu kadar basit. Biz sadece hödüklüğe İngilizce isim verip gelişmiş ilişki diyoruz. Annem, annem ya. Kadın 85 yaşından sonra değişime açık olacağım diye Instagram hesabı açtı. Eskiden gittiğinde mutfaktan bağırıyordu yemek hazır gel diye. Şimdi Instagram'dan hikaye paylaşıyor. Beni de etiketliyor. Bay J 1970 taze fasulye yayında. Link profilde. Anne yan odadayım. Yan odada. Gel bana fırlat şu terliği eski günlerden. Tamam geliştir beni. Kral Pop Radyo'da Bay J var, ayrılmayız.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar millet, şimdi Bay J konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Uzun yıllardır Türkiye, Türkçe pop müziği bu kanaldan dinlemeyi tercih ediyor. Bir de beni ve yayınımdan önce bu yayının gerçekleşmesi için dakikalarca, belki saniyelerini bu işe adamış bir ekip var. Ya ne var, ne yapacaklar ki yani? Ben burada Bodrum'daki evimde konuşuyorum. Onlar da İstanbul Merkez Stüdyo'da sesi açıyorlar mikserde. Kuantum fiziği falan gerekmiyor. Saniyeler saatleri yeniyor günümüzde millet. Üst bedeni 80 kilo, bacakları 20 kilo gelen, kafası 17 kiloluk hormonlu bir karpuz gibi görünen orta yaşlı bir kadın 8 saniye göbek atarak videosunu benim programdan daha fazla izletiyor. Lanet olsun! Benim saatler süren çalışmamın sonucuysa ucuzluk marketinde bir şeylerin indirime girmesini bekleyerek geçen hayatım oluyor. Ve o iri boy bir patatese iki kürdan saplanmış gibi görünen kadından yeni göbek atma videoları istiyor takipçileri. Ben diğer yanda şirketten ara zam istedim. Bir göbek bile atmıyorsun, neyin zamı dediler. Küstahça bir cüretkarlık olarak gördü radyo yönetimi geçinemiyor olmam. Durumunu onlara açılmamı bu konuda benim. Müdüre geçinemiyorum diyorum. Bana bütçe yönetimi yap diyor. Ya benim bütçe yönetimim harika. Sorun bütçede değil, yönetimde de değil. Sorun ortada yönetilecek bir bütçenin olmaması. Ve sakın, sakın bana sen bu markanın sesisin, değerin parayla ölçülemez gibi epik bir yalanla gelmeyin. Çünkü beni benden daha iyi tanıyan biri yok ve ben kendimi tanıyorsam değerim bal gibi de parayla ölçülür. Rakam bile verebilirim. Kurumsal dünyada en sevdiğim yalan. Bay J, show devam etmeli. The show must go on. Harika bir slogan ama ben benzinciye gidip depoyu doldururken pompacıya kardeşim show devam etmeli. Hedefimiz çok büyük gibi şeyler diyemiyorum. Adam pompayı gösterip abi vizyonunu hedefini bilmem ama litre fiyatı show yapıyor. İşte o şovları ödeyebilmek için yarından tezi yok yayınlarımda gizli reklam vermeye başlayacağım. Ama Bayce yasal değil. Biliyorum, Rütük'le görüştüm. Marka olmaması gerekiyormuş. Ben de kurumsaldan uzak duracağım. Misal mantı dediğiniz zaman Hatice teyzeyi tek geçerim gibi. Daha çok bu şekil. Bilal abinin Adana kebabını yediniz mi? Hangi Bilal abi Bay J? Instagram'da resmini paylaşıyorum. Soldan üçüncü esmer bıyıklı abi. Baktım radyodan ara zam falan geleceği yok. J'cim dedim, ek iş yapman lazım. Sesli kitap seslendirmeyi denedim. Ama 35 senedir sadece komedi programı sunuyorum. Radyocu alışkanlığı, aralarda duramıyorum. Mesela dünya klasiği okuyorum. Kitap bitmiş, ben hala evet sevgili dinleyiciler. Tolstoy'dan harika bir eser dinledik. Şimdi Kenan Doğulu ve Doktor. Kitap bitti, bana telif yerine J Bey lütfen edebiyatı rahat bırakın. Salın edebiyatı diye mesaj attılar. Ya ben şaka yapmadan duramıyorum. Şaka yapabileceğim bir iş lazım bana arkadaşlar. Nasıl? Politika mı? Yok, o işin şakası yok kanka. Düşünsene Hollanda'ya bomba atıyorum, sonra da şaka şaka diyorum. Tamam tamam, sen de bana at bir tane ödeşelim deyip havada patlatıyorum. Çekilmem. Hiç çekilmem. En sonunda gururumu tamamen bir kenara bırakıp yayınlarımda istek şarkı hattını paralı yapmaya karar verdim. Ama öyle normal SMS falan değil. Direkt şahsıma ait IBAN'a. Ya mikrofona girip şey diyeceğim. Sıradaki şarkıyı açıklamasına J abi dönem varlıklarına katkı yazıp en az 500 lira gönderen ilk dinleyicime çalıyorum diye. Birisi 20 lira gönderiyor. Açıklamaya da Sezen Aksu kaç yıl geçti aradan yazıyor mesela. Mikrofonu açarım şey dedim. Kardeşim bu parayı ancak senin için bir kez kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı derim. Gerisi kurtarmıyor, kusura bakma.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet. Bir canlı yayın harikası Bay J'ye denk geldiniz. Yani kim böyle söylüyor bilmiyorum. Hiç de duymadım ama bence ben harikayım. Aa, ne demişler? Kendini sevmezsen kimseyi sevemezsin kanka. Ben mesela kendimi bu kadar sevmesem Kıvanç Tatlıtuğ da bu kadar sevemeyecektim mesela.
2: Çok mu seviyorsun Kıvanç'ı Bay J?
1: Yo, inandınız mı? Ya yapmayın, tabii ki sevmiyorum, beğeniyorum. Beğeniyorum sadece ben Kıvanç'ı. Sevmek için ya arkadaşım ya ailemden biri olacak ya da bana her ay 200 bin lira ateşleyecek. Hiçbiri yok ki bunların. Yok, beğeniyorum bu yüzden sadece. Güzel adam. Ne yiyorsa söylesin biz de yiyelim. Şimdi bu çiftlik tavuklarının derisinde çok fazla omega 6 var. Enflamasyon yapıyor vücutta. Bunu böyle tek başına çok fazla almak iyi değil. Omega 3 ile dengelemek gerekiyor. Ha, organik tavuk da çok iyi dengelenmiş mesela. Onun derisini iç rahatlığıyla yiyebilirsiniz çıtır çıtır. Ama onu da satın aldıktan sonra marketten çıkınca karalar bağlıyor insan. Çok pahalı, çok pahalı.
2: Peki ne yapacağız Bahşişe?
1: Bence çatlayana kadar ucuz çiftlik tavuğu yiyip mutlu gidelim. Yumuşacık. Oh! Ya şaka bir yana bu çiftlik tavukları 35 günde kemancı İsmail Hakkı Bey'e dönmüş. Her yerinden antibiyotik fışkırıyor. Bu Levent Kırca'nın karakteriydi, hatırlıyor musunuz? Evet. Tombul bir kemancı arkadaş var. Üzerinde piliç yazıyor, ağırlığı 2 kilo 250 gram. Bu tıpkı çocuklar fıstık gibi bir çıtır bir sevgili yaptım deyip arkadaşlarınızla buluşmaya remote forkliftle getiriyorsunuz. Piyasada çiftlik tavuğuyla organik tavuk arasında bir model çıkartmışlar, ona bayılıyor. Pazarlama departmanında oturmuşlar. Organik alamayan o perişan durumda ama biraz daha iyi bir hayat yaşama çabası içinde orta sınıfı nasıl avlarız, nasıl elimize bulmuşlar. Daha fazla gün bekleyip kesiyorlar ve yemleri de doğal. Var. Neyse kısa keseceğim, çok umurumda değil. Biz insanlar da doğal beslenmek zorundayız ama karım dün gece hallerim var deyip 4 tane çikolatalı kofret gömdü. Hala yaşıyor. Tavuk tütsülerdik ben küçükken. Doğaldı tavuklar. 20 yıldır lazer epilasyona gidiyorum. Çağrışım yaptı ve hala her daim kendimi tıraş makinesiyle vücudumu tıraş ederken buluyorum. Artık insan olduğuma inanmıyorum. Vücudumdaki kıllarla yıllarca aynı evi paylaştık. İnsan biraz duygulanıyor. İlk defa gittiğimde doktor lazeri tuttu. Ben içimden hakkınızı helal edin çocuklar diye. 20 yıl geçti, hala benimle beraberler. 2 ayrı kira ödememek için boşanmayan çiftler gibiyiz. Yemin ediyorum ya. Bir de biz erkekler konduramıyoruz ya kendimizi. Hiçbir şeye bakım demiyoruz. Mesela cilt bakımı değil, doktor tavsiye etti. Dermoderman varmış. Kaş aldırmıyoruz, simetri bozulmuş. Burun estetiği değil, deviasyon. Lazer yaptırmıyoruz. Sporcu performansı için. Oğlum ben en son 1986'da koştum. Artı bacağımdaki 4 tane tüy beni ne kadar yavaşlatabilir ve nereye yetişiyorum? Bu radyo sunucusu olarak nereye yetişiyorum? Bugün yazdım lazercime. Nilay dedim, ne yapacağız, bu böyle olmuyor. Ya Bahşişe dedi, çok sayıda beyaz kıllarınız var ya, zor tabii. İşte o yaşa geldim ben. Genç bir kadın bana kıllarım beyazlamış, hala güzellik kovalıyorsun dedem. Dedi. Tam olarak böyle söylemedi ama ben öyle algıladım. Karım acayip iştahlı bir kadın. Dün gece şey diyordu. Bırakacaklar beni. Şu güzellik fizik meselesi olmasa bir gecede bütün buzdolabını yerim aşkım. Kimse tutamaz. Bir gün koy vereceğim dedim. Mantının üstüne 200 gram bal döküp her lokmayı erimiş Trabzon tereyağına batırıp batırıp yiyeceğim gibi şeyler. Tamam hayatım, sakin ol dedim. Korkuyorum. Yemek yemeyi çok seviyorsun, anladık. İğrençleşmene gerek yok. Sarımsaklı mantının üstüne bal döküyor. Güzel bir akşam yemeği diliyorum herkese. Yayın devam ediyor. Bay J Kral Pop Radyo'da, ayrılmayın lütfen.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet, Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Umarım güzel bir yaz mevsimi geçiriyorsunuzdur. Dün haberlerde izliyordum, insanlara mikrofon tutmuşlar. Tatile gidebiliyor musunuz bu yıl diye. Yok abi, ne tatili, bu sene imkansız, finanslar falan. Soru sordukları hemen hemen herkes sahilde. Seyyar iskemle yatmış, çay içiyor, top oynuyorlar falan, tamam mı? Şimdi durumu bu haber bültenini daha fazla dramatize etmek istiyorsa televizyonlar, gün boyu böyle karanlık bir çalışma odasında yayın yazıp akşam onu düzgün bir şekilde sunmaya çalışan, yırtınan bir radyo sunucusuna sorsunlar. En ucuz eğlence yaz dizileri. Ucuz derken kelimenin tam manası. Ya bence korkunç. En son bir dizide bir oyuncunun vücut kısımları otonom hareket etmeye başladı. Herkes onu konuşuyor. 50 defa söyledim, kas altı yaptırın şunları, kas altı yaptırın diye dinleyen yok. Diziler gerçekten çok fena bu yaz. İzlerken yaşadığım semti yakasım geliyor, Allah canımı almış. Gerçekten. Allah'tan semtin içinde sevdiklerim yaşıyor da kendimi tutuyorum, kontrol ediyorum. Gerçi sonra düşünce koca semtte iki kişiyi seviyorum. Risk devam ediyor bence. Daha önce de iki kişi kaybettim hayatımdan. Bu dizileri izlerken içimden bir ses şey diyor bana. Bayce, yaşadığımız dünya yavan bir hiçlik havuzu. Bak, moralinizi bozmak için söylemiyorum ama dünyadan medeniyet bir ileri iki geri gidiyor. Siz belki hani yapay zeka, kuantum

bilgisayarlarıyla falan uzun atlama şampiyonu olduk diye düşünebilir ama canım arkadaşım. Canım ciğerim pam, bu zımbırtıların niçin kullanılacağını düşünüyorsun? Seni refah seviyeni arttırmak için mi? Ha, sonsuz enerji kaynağı bulan bir profesörü daha indirmişler geçen gün. Bugün okudum. Bu kaçıncı? Yeter. Yeter. Bunu yapmanıza gerek yok. Satın almaya devam edeceğiz o aptal petrolü. Bırakın yaşasınlar Allah aşkına ama ya. Ağır konuşuyor olabilirim ama kalpten konuşuyorum millet. Depresyon makinesi değil de uyandırma servisi olarak görün beni, rica ediyorum. Öyle bir tasarlamışlar ki yapay zekayı. Şu anda hemen hemen herkes bir rüya yaşıyor. Yapay zekacığım, bana öyle bir profiterol tarifi ver ki misafirlerim kendinden geçsin. Kesinlikle Melahat. Şimdi sana 18 tane Michelin yıldızı olan Fransız şef, Macaron Kakaron'un 400 yıldır her sene ödül almış olan profiterol tarifini vereceğim. Kuantum bilgisayarıymış. Saniyede milyarlarca işlem yapıyor. Ha! 435 bin lira borcu olup 40 bin lira kira ödeyip 32 bin lira maaş alan birinin bütçesini kotarsın. Ha? O var mısa öyle bir kuantum bilgisayarı gelsin Audrey Meydan. O konuda misal ben size daha faydalı olurum kuantum bilgisayarına. Çünkü o size asla protein ihtiyacınız için başıboş eşeklerin nerede takıldığını söylemeyecektir. Ben anırı anırı anlatırım yayında. Politik doğruculuk yok bende. Ya geçen gün beslenme uzmanı bir arkadaşım var. Kıza kibarlık olsun diye. Hocam maşallah çok fit görünüyorsunuz. Hiç kilo probleminiz yok gibi dedim. Kız Bay J dedi. Şu an yaptığın şey toksik bir zayıflık dayatması dedi. Beden olumlamaya karşı geliyorsunuz. Bu bir body shaming'dir dedi. Ya hocam alt üstü zayıfsın dedim ya. Meğer zayıfa zayıf demek suç artık. İyice deliriyoruz abi. Bak sözüm meclisten dışarı ama bu mantıkla yakında kasaba gidip bana oradan yarım kilo yağsız kıyma ver diyemeyeceğiz. Kasap satırı fırlatıp kıymanın yağ dokusunu mu aşağılıyorsun oğlum sen? Bu inek ne kadar zor bir hayat yaşadı biliyor musun? Senin kokoş sevgililerin gibi pilates salonlarında fink atmıyordu. Yağlandı çocuk ne abi? Yok abi yok. Radyoculuk bitti. Artık mayın tarlasında bale yapıyoruz gerçekten. Eskiden mikrofona girer. Evet Türkiye yine zombi gibi yollardayız derdim. Millet gülerdi. Şimdi zombi diyorum. Metabolik olarak dezavantajlı. Yaşam fonksiyonları askıya alınmış bireyleri ötekileştiriyorsunuz bazen. Yani kusura bakmayın ama. Şikayet geliyor. Hanımlar beyler diye bile açamıyorum artık. Tepki geliyor. Ha sadece hanımlar ve beyler öyle mi? Şimdi böyle açacağım anonsu. Günaydın veya iyi akşamlar. Nefes alıp veren karbon tabanlı organik ya da inorganik herhangi bir türe ait veya ait hissetmeyen. Kendisini bir kutuya sığdırmak istemeyen sevgili canlı formlar. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

0: Best of Bay J.
1: Selam milletim. Bay J konuşuyor. Kral Pop Radyo'da sıcak bir yaz akşamı. Biliyorsunuz Bodrum'da yaşıyorum. Evin içindeki iklimi ayarlayabiliyoruz ama misal kargo geliyor, kapıyı bir açıyorum, cıbaş diye böyle bir buhar çarpıyor suratıma. Ona bir türlü alışamadım. Eskiden alışıktım. Ateş, buhar yoktu ama ateşli vardı. Evet. Buharlı ütü hala var. Eşimi çok seviyorum, yanlış anlamayın. Bak size bir şey söyleyeyim mi? 55 yaşımda kalbimde bir tane bile tıkalı damar olmamasının yegane sebebi her gece saat 01 gibi kavga çıkarıp kan dolaşımım üzerinde ağır bir baskı uygulamak suretiyle bedava bypass ameliyatıyla evlenmişim, haberim yok. Karımın bendeki lakabı Angio, biliyor musunuz? Evet. Benim. Bir iki sene önce BT Angio diye bir şey yaptırmıştım. Kalp temiz millet. Kalp tomografinizi çekiyorlar, sonra ekranda 3 boyutlu seyrediyorsunuz. İlginç bir deneyim gerçekten. Yalnız o değil de çok temiz kalpli bir insanmışım. Şimdi bir yerde damar kayboluyor, sonra devam ediyordu. Bu ne doktor, orası tıkalı mı dedim. Yok dedi, orada damar kalbin altına girip oradan devam edip dışarı çıkıyor. Tam sanatçı kalbi. Damarlar bile makrome, farkındasınız değil mi? Evet. Geçen rutin kontrol için kardiyoloğa gittim. Dedim hocam bende bir nefes darlığı başladı. Böyle merdiven çıkarken tıkanıyorum filan. Adam aldı stetoskopu göğsüme koydu. Bir yandan da soruyor hangi merdiven? Yani Sistin Şapeli'ne tırmanırken mi? Normaldir o. Oğlum Bites köyü içinde yaşıyorum, ne şapeli? Hangi merdiven olacak? Çatıdaki hidrofora çıkan dingildek demir merdiven. Her çıktığımda aşağı düşme tehlikem var. Duvara sabitle dedi bir arkadaşım. Ben de o zaman hayatın hiçbir heyecanı kalmıyor kanka dedim. Artı üçüncü evliliğimdeyim. Ve bu da psycho çıktı. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bu merdiven benim tek umudum belki de. Beni yaşama bağlayan umut bu merdivenden aşağı. Neyse. Doktor dinliyor. Adamın suratında şu öyle bir ifade var ki sanki kalbimi değil de batmak üzere olan bir şirketin bilançosunu inceliyor. Baktı dedi ki beyefendi kalbiniz çok yorgun. Hocam dedim çok haklısınız. İçeride 30 yıldır kira ödemeyen duygular var. Çok incitildim. Çok yıpratıldım. Sizce daha ne kadar yaşarım? Bilmem dedi, size ne kadar lazım? Of ya, bir daha kardiyolog yerine sanayide motor ustasına gitmeyeceğim. Hay ona göre bir ilaç yazacak. Abi yıpranır bu kalp. Daha normal bir şey olamaz. Bakın bu ülkede baristaların yani kahvecilerde kahve yapan elemanların bir sendikası var. Tek iş sendikası. Biliyor muydun? 35 senedir yayındayım, radyo sendikası yok. Yok. Ben de bu konuya dikkat çekmek için Baristalar Birliği Başkanı olmaya karar verdim. Şimdi niye diyeceksin? Yani kendi alanında, sahasında verilmeyen hakları başka bir yerde başkasının hakkını arayarak ses getirmeye çalışan bir öncü olmaya çalışacağım. Hadi. Beni kara koyun bellesinler. Önemli değil. Bizim radyodaki ekip zam istendiğinde de hep ben gidip konuşuyorum müdürle. Tek para göz ben görünüyorum şirkette. Peki Bayşe, baristaların meslek birliği başkanı olduğunda konuşma hazırladın mı onlara? Tabii ki. Sevgili dostlar, kahvenin taçsız kral ve kraliçeleri. Önce kendi tarafına çekeceksin. Anladın? Prenslerim, prenseslerim. Bundan sonra bu sanayide çok şey değişecek. En başta şunu söyleyeyim. Artık lattelere kalp çiçek deseni yapmak zorunda değilsiniz. O dönemi kapatıyorum. Doldurun verin. Gıkını çıkaran olursa da kendi çiçeğini kendisini çizmesini söyleyin. Ben sendikalıyım deyin. Benim bir başkanım var. Oy, var ol Bay J, vur ol baş Bay J başkan. Daha da önemlisi. Latte İtalyanca süt demek. Neden kahveye süt diyoruz? Süt diyeceksek de delikanlı gibi Türkçe süt diyelim. Latte değil. CD çalara zamanında teker çalar adını veren biz. Latte'ye neden latte demeye devam ediyoruz? Ben söyleyeyim nedenini. Daha havalı bir ismi olsun de böyle bir kahveye 300 lira fiş kesebilmek için. Bundan sonra sütlü kahveye süt diyeceğiz. Fiyatı 100 lira olacak. Aradaki farkı işverenden maaşınıza eklemelerine devam. Yaşa Bay J, var ol! Neyse iyiyim ben. Beni merak etmeyin. Kral Pop Radyo'da şovum devam ediyor.

0: Best of Bay J.
1: İyi günler, iyi akşamlar. Herkesin tür tür yetenekleri var. Çeşit çeşit. Benimki de radyo şovmenliğimi Bay J diye yok. İnsanları bacaklarından tanıyabiliyorum. Bay J şu bizim Hasan değil mi? Bilmiyorum, üzerinde pantolon var kanka. Bekleyelim belki. Evet, manavın önünde ama belki bir ihtimal pantolonunu çıkartırsa o zaman söylerim sana kim olduğunu. Kral Pop Radyo'da sizi yormadan güldürmeye çalışacağım. Çalışıyorum. Biliyorum bazı şakalarım gerçekten çok komik ama lütfen kendinizi kontrol etmeye çalışın. Bugüne kadar 40 sevgilim gülerken fıtık olduğu için ayrıldı benden. Ay, daha fazla dayanamayacağım diye. Yani bu benim yorumum. Belki de her ciddi konu konuşulduğunda yalaş yalaş şakalarla konuyu saptırmaya çalışmam yüzünden de olmuş olabilir. Ayrılmak istiyorum Bahçe. Oo, yapma hayatım, ben seni böyle bütün seviyorum. Ya çok kötü bir şaka. Kadınlar beni anlamıyor. Şimdi mesela karımı ele alalım. 6. evlilik yıl dönümümüz Eylül ayında ve bazı şeyleri hep bu süre üzerinden değerlendiriyor. Ama ben öncesinde 2 kişiyle daha toplam 17 yıl evli kaldım. Evlilik gerçekliğini ondan farklı yaşıyorum. Anladın? Çünkü mesela şimdi evliliğin 7. senesi riskli. Hassas bir sene, çok fazla boşanma olur. Önümüzdeki yıl onun için zor bir yıl olacak. Benim 24. evli yılım. O ayrılmak isteyecek. Ben diyeceğim hayatım bu saatten sonra ne ayrılması Allah aşkına, lütfen çıkıntılık yapma ya. Kaç yaşına geldik bu kadar evli. İnsan deneyim kazandıkça romantizm biraz azalıyor. Eskiden tartışınca beni artık sevmiyor galiba diye düşünüyorum. Şimdi iyi diyorum, demek ki tansiyonu normal. Çünkü sessizlik beni daha çok korkutuyor her zaman.
2: Evet.
1: Bir kadın sessizse ya sana küsmüştür, boşanma planı yapıyor olabilir. Ya da internette senin kredi kartında bir şey sipariş ediyor olabilir. İkisine de sonunda çok para gidiyor. İnsanlar internette 20 yaşındaki fenomenlerden ilişki tavsiyesi dinliyor. Benden dinlemiyor. Halbuki benim özgeçmişim ortada. 3 evlilik yapmış adamım. Yani bu özgeçmişle en azından nasıl yapılmaz, ne konuşulmaz, ne denmez, ne denir, hangi yüz mimikleri sizi uçurumdan aşağı sürükler diye bir seminer verebilirim. Salona girerim, perde açılır. Arkamda slide gösterisi. Birinci slide'da kocaman iletişim yazıyor. Dönerim, dedim ki arkadaşlar ben bunu denedim, efektif değil. İkinci slide'da empati yazıyor. Onu da denedim. Asla onun yerine koyamazsınız kendinizi. Bambaşka bir gezegen, bambaşka haller. Ama empati yapıp kuramazsınız. Üçüncü slide'da susmak. Heh, arkadaşlar onu özellikle denedim. Zaten konuşmama fırsat verilmedi. Aman öf. İnsanlar hayatı fazla ciddiye alıyor. Hepimizin sonu belli zaten. Aramızdaki tek fark, kimimiz oraya kahkaha ata gidiyor, kimimiz surat asarak. Ben ilk gruptayım. Zaten bu kadar saçma bir dünyada ciddi olmayı denedim. Yakışmadı bana. İnsanlar da dedi. Bay J, hiç yakışmadı sana. Toparla kendini Bay J. Güldür bizi Bay J. Hadi palyaço, dans ederek güldür. Çirkin göbek at. Ona da gülelim ha.

0: Best of Bay J.
1: Beyler, sevgili dinleyiciler, burası Kral Pop Radyo. Adım Bay J. Bu dünyaya insanlığa ders olsun diye geldim. Hangi ders olduğu konusunda evrenle küçük fikir ayrılıklarımız var ama ben elimden geleni. İnsan yıllar geçtikçe şunu anlıyor. Dünyayı değiştirmek öyle sandığınız kadar kolay değil. Bir tweet atıyorsun, dünya değişmiyor. Yani bir video çekiyorsun, dünya değişmiyor. İki saat konuşuyorsun yayında, yine değişmiyor. Ama bazen tek bir insanın akşamını biraz daha katlanılır hale getirebiliyorsun. İşte radyonun sihri de burada. Belki trafiktesiniz, belki işten çıktınız, belki evde tek başınasınız. Belki de kalabalığın içinde kendinizi yalnız hissediyordunuz. Eğer bu akşam bir iki kez gülümsetebildiysem sizi, benim mesaim boşa gitmemiş demektir. Anlatabiliyor muyum? Yaş alıyorum. Yaş aldığımı bazı küçük ayrıntılardan anlıyorum. Mesela sağ ve sol burun deliğimde birer tane bembeyaz kıl var. İnsanın ihtiyarlığının burnunun içinden başlayacağını kim tahmin edebilirdi? Saç desen tamam, sakal desen anlarım. Burun kılı neden ben artık bu işlerden çekiliyorum? Artık pigment yok diye beyaz bayrak sallıyor bana. Araştırdığım tıp yazıları okudum, dermatoloji sitelerine baktım, bilimsel makaleler araştırdım. Hiçbir yerde burun kıllarının neden beyazladığı konusunda kişiyi tatmin eden bir açıklama bulamadım. İnternette uzaya gitmenin yolunu buluyorsun, kuantum fiziği anlatıyor, yapay zeka beste yapıyor. Benim burnumun içinde neler döndüğünden kimsenin haberi yok. Doktora gitsem nasıl anlatacağım? Nasılsın Bahşişe? İyi, iyi hocam, genel olarak iyiyim ama burnum içeriden emeklilik, erken emeklilik istemeye başlıyor. Evet. Bahşişe biraz dinlenin diyecek. Haklı, haklı. Çünkü 50 yaşından sonra insanın en büyük hobisi vücudunda çıkan yeni bir şeyi incelemek oluyor. Eskiden aynaya yakışıklı mıyım diye bakıyorduk. Şimdi büyüteçle bu ben biraz fazla büyüdüm. Bu ben göz... Ama biliyor musun, bunu da güzel bir tarafı. Demek ki hala yaşıyorum. Değil mi? Hala şaşırıyorum. Hala anlatacak hikaye birikiyor. Zaten benim bütün mesleğim bundan ibaret. Başınıza gelen talihsizleri yaşarken trajedi zannediyor olabilir. Yıllar geçiyor. Komedi oluyor. Kendinize iyi bakın millet. Sevdiklerinizi arayın. Canınızı sıkan şeyleri mümkün olduğunca küçültün. Sizi güldüren şeyleri mümkün olduğunca büyütün. Çünkü hayat zor. Evet, biliyorum, hepimiz için. Ama neyse ki kahkaha hala bedava. Kral Pop Radyo'dan ayrılıyorum şu anda. Haftaya yeniden buluşacağız. O zamana kadar burun kıllarına iyi bakıyoruz. Onlar sizden önce yaşlanıyor olabilir. Dikkat edin. İyi geceler. Bye.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Temmuz ayının bu yeni hafta sonunda da en taze şarkılar Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yerini almaya devam ediyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sırada son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Fel var. Sanatçının yepyeni teklisi Merdan.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Yolculuğumuza yüz yüzeyken konuşuruz'la devam ediyoruz. Grubun dinleyiciyle buluşturduğu en taze çalışması Lades şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü isimlerinden Berkay var. Sanatçı merakla beklenen yeni albümü Kavi'yi dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan albümün taze şarkısı Nankördük şimdi Kral Pop'ta.

0: Topla keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Mert Demir 4 şarkıdan oluşan yepyeni kısa albümünü yayınladı. Şimdi bu çalışmaya adını veren en taze şarkı Hazırım Kaybolmaya Kral Pop'ta.

Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını Bengü ile yapıyoruz. Sözü ve müziği Mert Carim'e ait olan yepyeni teklisiyle haftayı noktalıyoruz. Karşınızda Bengü Dur Nereye?

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.